yolda, ay altında. Kervan yolda, rüzgarlarda. Sazımın telleri